0: Tabii canım, işte fiyatlar öyle.
1: Yani ayağını gelirse onu.
0: Evet, bu arada bir normal anlamı değil.